Ali Demirhan'ın Metin Akın'dan derlediği Afyon türküsünü Güven Yapar söylüyor. Evlerinin önü yoldur, yoldan geçen karakoldur.

Nida Tüfekçi'nin Fahri Akbilek'ten derlediği Yozgat türküsünü Mustafa Kemal Şimşek söylüyor. Yeşil ayna takındın mı beline? Gelin kurban olam tatlı diline.

Muzaffer Sarı Sözer'in Cemal Karaelmas'tan derlediği Kastamonu türküsünü Esra Er İkinci'den dinliyoruz. Yere düştü alamadım fesimi, çok ünledim yar duymadı sesimi.

Ahmet Yamacı'nın İzzet Yeşilgül'den derlediği Zonguldak türküsüyle Yavuz Değirmenci sizlerle. Karadır kaşların ferman yazdırır, bu aşk beni diyar diyar gezdirir.

Gece Ezgileri'nin sonuna geldik. Programı hazırlayan Edip Tekin ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Tekrar görüşünceye dek her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın.

0: Radyo 1. Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.
1: Nezaket mevsimi.
2: Merhaba değerli dinleyiciler, nezaket mevsimine hoş geldiniz. Bugün bir arada yaşama sanatının en temel ama en çok ihmal edilen kuralını, söz kesmemenin asaletini ve başkasına konuşma alanı açmanın, yani söz hakkı tanımanın o derin nezaketini konuşacağız. Konuşmak, kendini ifade etmenin en hızlı yoludur elbette, ancak dinlemek, bir başkasının varlığına yer açmanın en yüce yoludur. Günümüzün hırçın hız dünyasında herkes kendi cümlesini bir an önce söylemek, fikrini kabul ettirmek ve boşlukları kendi sesiyle doldurmak istiyor. Oysa nezaket, muhatabımızın cümlesi bitene kadar sabırla, sükunetle, bölünmemiş bir dikkatle orada kalabilmektir. Birinin sözünü kesmek, sadece onun sesini bölmek değil, onun düşünce dünyasına yapılan kaba bir müdahale aynı zamanda ve onun varlık alanına atılmış hoyrat bir adım. Ünlü bir Alman düşünür, Hakikat ve Yöntem adlı eserinde gerçek bir diyaloğun ancak ötekinin haklı olabileceği ihtimalini kabul etmekle başlayacağını söylüyor. Birinin sözünü kestiğinizde aslında ona senin ne diyeceğinin bir önemi yok, benim söyleyeceklerim çok daha değerli mesajını verirsiniz. Nezaket sahibi bir ruh ise muhatabının cümlesinin sonuna kadar eşlik eder. Sabır ve zarafetin en sadık muhafızıdır. Dinlemek, karşı tarafın ruhuna bir ayna tutmaktır ve o ayna ancak biz sustuğumuzda berraklaşır. Bauman, modern insanın bağ kurma telaşını anlatırken iletişimin bir monoloğa dönüşme tehlikesinden bahseder. Söz hakkı tanımak sadece susmak değildir tabii. Aynı zamanda az konuşan, çekingen duran ya da kelimelerini seçmekte zorlanan birine o cesareti verecek alanı da açabilmektir. Kalabalık bir sofrada veya bir toplantıda sessiz kalan birine yöneltilen "Sen bu konuda ne düşünüyorsun?" sorusu nezaketin en zarif davetiyesidir. Bu Emmanuel Levinas'ın vurguladığı o başkasına karşı sorumluluk bilincinin dildeki karşılığıdır. Uzmanlar günümüz toplumunu bir dinleme kaybı toplumu olarak niteliyor. Herkesin sadece kendi yankısını duymak istediği bir çağda başkasının sözünü bitirmesini beklemek bir direniş eylemidir diyorlar. Söz kesmemek, karşımızdaki insanın düşüncesine, zamanına ve emeğine duyduğumuz o paha biçilmez saygıdır. Bilge bir ruh, kendi cümlesini kurmak için sırasını bekleyen değil, muhatabının ne dediğini gerçekten anlamak için kendi zihnini susturabilen kişidir. Eski bilgeler derler ki iki kulağımız bir ağzımız olması iki kat daha fazla dinleyip yarı yarıya konuşmamız içindir. Dinlemek sadece pasif bir eylem değil, karşı tarafı onurlandıran aktif bir nezaket duruşudur. İşte bizler de bugün girdiğimiz ilk sohbette kelimelerimizin üzerine bir sükut örtüsü çekelim. Karşımızdakinin cümlesi havada asılı kalana dek bekleyelim. Göreceğiz ki sözünü kesmediğimiz her insan bize ruhunun kapılarını daha derin açacaktır. Hintli bir düşünürün hatırlattığı gibi gerçekten dinlemek için tüm dikkatinizi vermelisiniz. Orada herhangi bir savunma veya yargı olmamalıdır. Söz hakkını bir lütuf gibi değil bir hak gibi muhatabınıza teslim edin. Yapımda Azize Gür, ses kayıtta Ayşe Koyuncu, teknik yapımda Mehmet Müyesseroğlu ve ben programı hazırlayıp sunan Betül Şatır, hepinize dinlemenin derinliğinde kaybolduğumuz, sözümüzün hakkının verildiği, huzur dolu ömürler diliyoruz. Nezaketle ve sabırla kalın, hoşça kalın.
1: Nezaket mevsimi.

0: TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması 2026 yılı başvuruları başladı. Özgün fikirlerinle fark yaratmak istiyorsan hemen tretgeleceğiniletişimcileri.com adresini ziyaret et. 15 farklı kategoriden ilgini çekeni seç, eserini hazırla ve başvurunu yap. Son gün 17 Temmuz. Gelecek senin olsun.
1: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

0: Merhaba sevgili dinleyiciler. Geçmişi unutmadan, geleceğin umudunu çoğaltarak, yaşamın anını yakalayacağımız, ritmimize ritim katacak yaşamın ritmiyle karşınızdayız. Uzman konuklar, güncel bilgiler, hayatı kolaylaştıran tavsiyeler ve geleceğe dair ilham veren sohbetler. Hayata dair her şey yeni bir ritimle buluşuyor ve siz de bu ritme davetlisiniz. TRT Radyo 1'de Yaşamın Ritmiyle sizinleyiz. Programı hazırlayanlar Mutlu Füsun Küçük, Gülben Şahin. Teknik yönetimde Gülden Acar ve spikeriniz ben Sıla Koç. Trafik güvenliği ve trafik bilinci. Her gün milyonlarca insanın bir parçası olduğu trafik, yalnızca ulaşımı değil, aynı zamanda yaşam kalitesini, güvenliği ve toplumsal huzuru da doğrudan etkiliyor. İçinde bulunduğumuz trafik haftası sebebiyle trafik kazalarının önlenmesi için neler yapılabileceğini ve toplumsal farkındalığın önemini konuğumuz İzmir Trafik'ten sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı Şamil Öztagulu ile konuşacağız. İlk yardım, günlük yaşamda, evde, iş yerinde ya da trafikte karşılaşabileceğimiz beklenmedik durumlarda doğru ve bilinçli bir müdahaleyle hayati önem taşıyor. Toplum olarak ilk yardım konusunda ne kadar bilinçliyiz? Doğru bilinen yanlışlar neler? Basit ama etkili müdahalelerle hayat kurtarmak mümkün mü? Bugün programımızda ilk yardımın önemini, doğru uygulamaları ve toplumsal farkındalığın önemini Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım Programı öğretim görevlisi İbrahim Çınar'la konuşacağız. Hazırsanız Yaşamın Ritmi başlıyor. Hayata dair her şey yeni bir ritimle buluşuyor. Bugünü anlamak ve geleceği yakalamak için merak ettiğiniz tüm konular yaşamın ritmiyle buluşuyor. Hayatın temposunu yakalamak isteyenler yaşamın ritmine kulak versin. Yaşamın Ritmi hafta içi her gün canlı olarak saat 10-10-10.55 arası TRT Radyo 1'de. Sevgili dinleyenler, trafik haftası içindeyiz ve trafik haftası nedeniyle İzmir Trafik'ten sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı Şamil Öztagulu'yu ağırlıyoruz. Stüdyomuzda hoş geldiniz Sayın Öztagulu.
1: Hoş bulduk, teşekkürler.
0: Bütün yoğunluğunuz için de teşekkür ediyoruz. Bize de vakit ayırıyorsunuz. Öncelikle kutlu olsun diyelim trafik haftası.
1: Evet, hepimizin.
0: Evet. Trafik hayatımızın önemli bir parçası, evet. Kesinlikle büyük şehirlerde. Şimdi güvenlik tabii çok önemli, onunla başlayalım isterseniz. Trafik güvenliği konusunda toplumda farkındalık oluşturmak gerekiyor hala. Bu yüzden de pek çok çalışma yürütüyorsunuz. Bunlarla ilgili bir genel değerlendirme alabilir miyiz sizden?
1: Evet, farkındalık çok önemli. Yani trafik olgusunun toplum içerisindeki farkındalığı bizim çok önem vermiş olduğumuz bir konu. Tabii bu farkındalığı pozitif anlamda değişimini biz şöyle gözlemliyoruz. Bu Milli Eğitim Bakanlığımızın müfredatında ders olarak trafik işlenmeye başlandığından itibaren bu eğitim alan nesildeki çocuklarımız daha fazla bu konudaki farkındalığın yüksek olduğunu gözlemliyoruz. Tabii bu bizim için bir milat olarak değerlendirebileceğimiz bir konu. Hı hı. Ayrıca sosyal medya araçları da vatandaşlarımız tarafından yüksek oranda kullanıldığından bu platformlar üzerinde vatandaşlarımızın trafik konusunda bilgilendirici kamu spotları, yani profesyonel anlamda hazırlanmış kamu spotlarının yer verilmesi bu farkındalığın olumlu sonuçlar doğurduğunu gösteriyor bize. Hı hı. Tabii bu konuda bizim İzmir özelinde yapmış olduğumuz şöyle bir çalışma var. Ege Üniversitesi ile İzmir İl Emniyet Müdürlüğü arasında yapılan bir protokolle özellikle bu görsel materyallerin hazırlanmasında üniversitedeki hocalarımızın, öğrencilerimizle müşterek yapmış olduğumuz çalışmalar neticesinde ortaya çıkan afiş olsun, pankart olsun, sosyal medya platformlarında kullanılabilecek kısa videolar, reels videoları bu tarz materyaller tabii vatandaşlarımızın daha fazla farkındalığının etkilediğini gözlemliyoruz. Bu İzmir üzerinde yapmış olduğumuz çalışma. Bu çalışmayı biz oranını da sayısını da arttırarak devam etmek istiyoruz. Yani bu çalışmadan, bu projeden biz de vatandaşlarımız da çok memnun. Ayrıca Trafik Denetleme Şube Müdürlüğümüzce gerek okullara gitmek suretiyle gerekse mevcut sürücülere yönelik bilgilendirici, eğitici programları da trafik güvenliği konusunda farkındalık oluşturmaya yönelik çalışmalar olarak değerlendiriyoruz.
0: Şimdi tabii bir yandan denetimler devam ediyor,
1: evet,
0: trafik kuralları ile ilgili. Bir yandan eğitim faaliyetleri. Nasıl bir denge kuruyorsunuz, nasıl yürütüyorsunuz?
1: Tabii bu yani denetim faaliyetleri eğitimden çok kopuk bir konu değil. Şöyle ki biz ceza işlem tatbik ederken de ağırlıklı olarak vatandaşlarımıza yüz yüze ihlal esnasında tatbik etmeye çalışıyoruz. Denetim faaliyetlerini de bir şekilde eğitim olarak değerlendiriyoruz. Yani o ihlalleri yapılırken vatandaşlarımızın nelere dikkat etmesi gerektiğini, yani
0: evet,
1: ceza yazıp konuyu kapatmak yerine bu konuyu irdeleyip vatandaşımızın eğer vaktimiz ve imkanlarımız olduğu müddetçe detaylı olarak, yani bu ihlal neticesinde olan kaza sayılarını, kaza

0: da bu konuyu değerlendirmek zorundayız. Bizim asli görevlerimizden bir tanesi. Ama denetimle eğitimin bir müşterek bir konu olduğunu da özellikle belirtmek istiyorum.
1: Tabii,
0: Yani
1: tabii.
0: özellikle plakaya ceza yazmaktan ziyade mümkün mertebe imkanlar ölçüsünde vatandaşlarımıza yüz yüze yapmış olduğu ihlali anlatıp izah edip gerekli yasa işlemi tatbik etmek yolunda gidiyoruz.
1: İşte o bilincin oluşturulması, trafik kurallarına ceza
0: Evet.
1: yememek için uymak değil de neden gerekli olduğunu bilerek o bilinçle uymak. Şimdi trafik içinde tabii pek çok sorumluluğu var. Hem sürücülerin var, hem farklı araç sürücülerinin farklı sorumlulukları var, hem yayaların var. Hala ne gibi eksiklikler var bu sorumlulukların yerine getirilmesinde acaba? Hani emniyet kemeri mesela hala bir sorun mu? Siz
0: Evet.
1: neler
0: Şöyle,
1: gözlüyorsunuz?
0: tabii bu sorunları dile getirirken elimizdeki en büyük enstrüman şu, yapmış olduğumuz işlem sayıları. Bu bize net bir şekilde mevcut ilimizdeki ihlallerin neler olduğunu gösteren bir tablo oluyor. 2025 özelinde bahsedeyim. Bizim her zaman en üst seviyede yazdığımız ceza hız
1: Hız.
0: ihlali. Ve hız ihlali kesinlikle ve kesinlikle özellikle büyük kazalardaki etkin sebeplerden bir tanesi. Yani vatandaşlarımız özellikle sürücülerimize rica ediyoruz. Yani hız kurallarına uyalım.
1: Evet.
0: Yani bu aracın modelli olması, lüks olması, mevcut hızı sürücü tarafından hissedilmemesi bu hızın daha zararlı yapmıyor.
1: Tabii.
0: Yani
1: Yine
0: kesinlikle
1: tehlikeli.
0: tabii kesinlikle yine tehlikeli. Yine bu bir aracın durma mesafesi aynı. Yani bunu kesinlikle vatandaşlarımız bu hız limitlerine uymalarını hem şehir içi hem şehirler arası yolda rica ediyoruz. 2025 yılında en fazla tespit ettiğimiz ihlal hız limiti, hız ihlalleri. İkinci olarak karşılaştığımız ihlal ise emniyet kemeri kullanımı. Bu da özellikle şehir içerisinde yani kısa mesafede şehirler arası yollarda artık iyice oturmaya başladı yani vatandaşlarımız kullanıyor. Ancak şehir içi yollarda kısa mesafede bir kazayla karşılaşmayacağını düşünüyor vatandaşlarımız. Aslında çok yanlış bir
1: Hız
0: algı.
1: düşük. Bir de tabii
0: Ama
1: günlük
0: fark etmiyor.
1: hayatın
0: Yani
1: koşuşturu onu
0: tabii.
1: söyler insanlar. İniyorum, biniyorum,
0: Tabii o
1: iniyorum,
0: yani
1: iniyorum.
0: hızınız çok düşük olsa da emniyet kemeri takmaması çok ölümcül
1: Tabii.
0: sonuçlarla ne yazık ki karşı karşıya getirebiliyor. Bunların çok örneklerini gördük biz. Yani çok çok düşük olarak değerlendireceğiniz hızda bile bir kazaya karışmanız esnasında basit hiçbir yaralanmayla atlatacağınız bir kaza, maddi hasarla atlatacağınız bir kaza yaralamalı hatta ölümlü kazayla karşı karşıya kalmasını sebebiyet veriyor. Onun için kısa da olsa, şehir içi de olsa, hız düşük de olsa vatandaşlarımızın özellikle kemer kullanımına dikkat etmesini rica ediyoruz. Geçen sene üçüncü karşılaştığımız ihlal ise park ihlalleri. Şehir içerisinde de ağırlıklı olarak. Tabii burada şöyle bir sorun var. Vatandaşlarımızın yani bizim ana iki tane görev alanımız var. Denetleme ve düzenleme. Şimdi bu denetleme faaliyetleri işte kazaya etkin faktörlerin tespit edip bu yöndeki yapmış olduğumuz çalışmalar. Düzenleme faaliyetleri ise şehir içerisinde hem yoğunluğu azaltıcı tedbirler almak hem de özellikle bu park konusunda gerekli önlemler almak park ihlalleriyle ilgili. Şimdi vatandaşlarımızdan ricamız şu özellikle park konusunda levhalara uysalar yani herhangi bir ceza yaptırım beklemeden levhalara uyarak hareket ettikleri takdirde biz bu gücümüzü düzenlemeye yönelik ayırdığımız gücümüzü denetleme faaliyetlerine aktarıp vatandaşlarımızın kazalarla karşı karşıya kalmamasını daha güçlü bir güçle ve kadroyla yapma şansı tanırlar bize. Onun için
1: Enerjinizi buna harcamanız
0: kesinlikle
1: gerekmeyecek,
0: bu
1: evet.
0: yönde vatandaşlarımıza özellikle ricamız park konusunda park ederken illa bir polis veya çekici veya farklı bir uyarı beklemeksizin levhalara göre hareket edip işte otoparklara veya top taşıtlar kullanılması özellikle şehir içerisinde bizim tercih ettiğimiz bir durum.
1: Aslında bu kişilerin birbirine saygısıyla da ilgili ve kendi güvenliği kadar başkasının güvenliğini düşünmesiyle de ilgili. Trafik kazalarının önlenmesinde ve sizin söylediğiniz gibi toplumsal huzur için, yaşam kalitesinin artması için bireysel farkındalık ne ölçüde belirleyici oluyor acaba?
0: Yani çok ciddi bir oranda belirleyici oluyor. 2025 ve 2026 yılından günümüze kadar meydana gelen trafik kaza incelediğimiz az önceki vermiş olduğum veriler doğrultusunda Hız kuralları hem 2025

0: yılında hem de 2026 yılında en fazla ihlal edilen ihlal. Kavşaklarda geçiş öncelerine uymamak, dönüş kurallarına uymamak, araçlar arasında yeterli takip mesafesini bırakmamak, özellikle meskun mahalle içerisinde, şehir içerisinde olan kazalarda ve şerit izleme ve değiştirme kurallarına uymamak ihlallerinin başlıca kaza sebebi oldukları ve sayılan ihlallerin hepsinin bireysel hatalar sonucu oluştuğu anlaşılıyor. Yani burada bireysel olarak yapmış olduğumuz ihlaller özellikle ölümlü ve yaralamalı kazalarda bizim karşımıza çıkan en ciddi ihlaller.
1: Şimdi teknoloji gelişti. Sürüş alışkanlıklarında bazı değişimler var mı?
0: Evet, kesinlikle var. Tabii gelişen teknolojiyle birlikte denetimde kullandığımız teknoloji de araç içerisinde kullanılan teknolojik ürünler de gelişim olmuştur. Yani hem bizim denetim faaliyetleri esnasında uyguladığımız metotlar ve cihazlar hem de sürüş esnasında kullanılan cihazlarda değişimler olmuştur. Tabii biz bu denetim yaparken yapılan değişikliklerde bu helikopter kullanımı, drone kullanımı, özellikle kent güvenliği kameraları, KGS dediğimiz sistemler, yapay zeka destekli mobil radarlar, bunlar uygulamaya yakın zamanda konmuş
1: Unsurlar, teknolojik
0: teknolojik
1: unsurlar.
0: unsurlar. Özellikle drone denetimi bizi sürekli şehir içerisinde özellikle şerit kullanımı ihlalleriyle alakalı motosikletlerin yapmış olduğu ihlallerde kesinlikle kullanmış olduğumuz bir ve fayda sağladığını düşündüğümüz bir cihaz. Yine helikopter denetimi ciddi zamanlarda biz helikopterle özellikle şehirler arası yollarda yapmış olduğumuz çalışmalarda helikopterlerin yapmış olduğu tespitlerle ceza işlemler tatbik ediliyor ve aynı zamanda bu radar cihazlarımızın çoğu artık yapay destekli yani yapay zeka destekli radar cihazlar oluyor. Yani hem tespitini hem bu sistem üzerinden bu aracın herhangi bir farklı bir konusu olup olmadığını ve tespit edilen plakanın doğru mu olduğu, yanlış mı olduğu bunların hepsini eş zamanlı kendisinin yapmış olduğu ve cezayı çevirmiş olduğu bir sistem. Artık tabii bunlarda insan faktörü ve yorumu gitgide azalıyor. Bu tespitlerle bir standart yani Türkiye'nin her yerinde standart bir uygulamaya geçilmesi hedefleniyor. Bu yakın zamanda da tüm radar cihazlarımız bu az önce söylemiş olduğum yapay zeka destekli cihazlarla yer değiştirmiş olacak.
1: Şimdi özellikle genç sürücüleri biraz ayıralım. Onlar hem daha hani hızlılar kendi
0: Evet.
1: içlerinde, biraz daha tehlikeyi fark etmiyor, riski fark etmiyor olabilirler. Ama bazı açılardan da daha bilinçli olabilirler. Siz nasıl gözlüyorsunuz?
0: Kesinlikle bilinçli oldukları alanlar genç sürücülerimizin özellikle sosyal medya platformlarını yoğun kullandıkları için sosyal medya platformlarında yapmış olduğumuz uyarılar, ikazlar ve bilgilendirmeler ilk etapta genç sürücülerimiz tarafından algılanıyor.
1: Güzel.
0: Bizim İzmir Emniyet Müdürlüğü olarak bir WhatsApp kanalımız da var zaten. Vatandaşlarımız yaklaşık 200 bine yakın takipçisi var kanalın. Anlık olarak ilimizde meydana gelen herkesi ilgilendirebilecek ana arterlerdeki olaylar, toplumsal olaylarda trafikle alakalı almış olduğumuz tedbirleri biz anında WhatsApp kanalından bildiriyoruz ve bunu takip eden, bu kanalı takip eden vatandaşlarımız bir WhatsApp mesajı gibi bu bilgilendirme vatandaşımıza ulaşıyor.
1: Kesinlikle zorunlu bir ihtiyaç bu
0: Evet,
1: devirde.
0: özellikle büyük şehirlerde çok ciddi bir ihtiyaç. Tabii bu tarz kanallar ve platformlar özellikle genç sürücüler tarafından çok rağbet görüyor ve dikkat ediliyor. Ve bu bilgilendirmenin yayılmasında da bu genç sürücülerimizin hassasiyeti bizim dikkatimizi çekiyor.
1: Onlara ulaşmak da
0: Evet.
1: içinde özel yöntemleriniz var. Peki bütün bunlarla birlikte yaya önceliği ve trafik güvenliği konusunda toplumda istenilen seviyeye ulaşıldığını düşünüyor musunuz?
0: Tabii ki hedeflediğimiz seviyede değiliz. Tabii burada belirtmek istediğimiz husus mevzuat da bu konuda yavaş yavaş eksiklerini giderdi. Yani 2018 yılında yapılan son düzenlemeyle yayalara ilk geçiş hakkın verilmesiyle alakalı şu anki güncel mevzuata ulaşılmış oldu. Yani 2018'den önce de vardı düzenlemeler ancak 2018'deki düzenlemeyle revize edildi. Tabii burada kalabalık bölgelerde, kalabalık mahallelerde, ilçelerde tabii bu yaya

0: sirkülasyonunun düzenlenmesinde yaya geçitleri bazen yetersiz olabiliyor. Tabii bu anlamda vatandaşların özellikle alt geçitler, üst geçitler, mevcut alt geçitleri, üst geçitlerini kullanmadıklarını gözlemliyoruz. Tabii bu üzücü sonuçlarla karşı karşıya getiriyor bizi. Yani bu konuda lütfen vatandaşlarımız üşenmesin. Yani bu belki 5 dakikasını fazla alıyor olabilir. Ama tabii buradaki karşılığında sağlığımız risk ettiğimiz şey. Bu kesinlikle risk etmememiz gereken bir husus. Alt geçit, üst geçit ve yaya geçitler vatandaşlarımız tarafından artık alışkanlık haline getirilmesi lazım. Tabii bu yaya, tabii bu konuyu söylerken yalnızca suç yayada mı? Tabii ki değil.
1: Değil.
0: Araç sürücülerimiz de yayaların geçmesi gerektiği yerlerde kesinlikle yayalara saygı göstermesi lazım. Yani mevzuat, karayolları trafik kanunu ve ilgili yönetmelik, yani herhangi bir yaya geçidi veya alt geçit, üst geçit yoksa mevcut kavşak içerisinde yayalar tarafından kullanabileceğini işaret ediyor. Yani bu anlamda vatandaşlarımız bu tarz kavşaklarda eğer bir yaya gördüğü takdirde yol vermesi gerekiyor. Yani bu tabii istediğimiz bilince ulaşmadı derken yalnızca yayalardan kaynaklanan bir eksiklik tabii ki değil. Araç sürücülerinde de aynı şekilde bir eksiklik var. Ama olumlu yönde her geçen gün ilerlediğini
1: Ben kişisel
0: gözlemliyoruz yani.
1: olarak gözlemliyorum İzmir için daha dikkatli sürücüler
0: Kesinlikle.
1: bu konuda. Trafikte saygı ve empati gerekiyor, değil mi? Böyle bir
0: Kesinlikle.
1: kültür gerekiyor. Hangi adımlar ön plana çıkıyor? Belki sohbetin sonuna geliyoruz artık. Bu adımları da aktararak trafik haftası ile ilgili mesajlarınızı verebilirsiniz bize.
0: Şöyle, biz en önemli husus gerek trafik haftasındaki etkinliklerde gerekse saygı ve empati konusundaki en önemli husus bizim söyleyebileceğimiz bu işin başarısı eğitimden geçiyor. Kesinlikle eğitimden geçiyor. Zaten bu bizim trafik haftasındaki etkinliklerimiz artık gitgide eğitim odaklı. Yani çocuklarımıza, gelecek nesillerimize bu konuyu anlatmaya çalışıyoruz. Bu konudaki formasyona sahip personel tarafından, hani laf olsun diye değil, gerçekten uzman bu konuda eğitici arkadaşlarımız tarafından bilgilendiriliyor çocuklarımız ve ciddi geri dönüşler alıyoruz ebeveynlerden. Şöyle ki, yani mesela çocuk arabaya biniyor, önde annesi veya babası kemer takmazsa aracın kaldırılmasına müsaade etmiyor.
1: Ne
0: Yani
1: güzel.
0: ciddi tepki gösteriyor.
1: Ne güzel.
0: Tabi bu bizim ailelerden gelen,
1: Çocukları ailelere
0: tabi
1: eğitiyor.
0: eğitiyor. Yani o anlamda eğitim bizim için çok önemli. Yani 2025-2026 yılında yani okullarımızı ziyaret etmek suretiyle 225 bine yakın öğrencimizi trafik bilinci aşılamaya gayret ettik, uğraştık. Yaklaşık 5 bin öğrencimizi çocuk trafik eğitim parklarımızda ağırladık. Bu bizim çok önem verdiğimiz bir konu. Bizim için çok kıymetli misafirler onlar. Ve aynı şekilde bu konuda sevgili öğrencilerimizi evden ve okullarına seyahat etmelerini, gidip gelmelerini sağlayan servis ve rehber personeli yönelik yaklaşık 3 bin servis sürücüsü bu konuda yine aynı şekilde formasyona sahip eğiticilerimiz tarafından eğitildi. Bu bizim çok önem verdiğimiz bir konu. Hem saygı ve empati konusunda hem bundan sonraki trafik haftaları konusunda bizim en üst seviyede ağırlık vereceğimiz konu eğitim.
1: Çok teşekkür ediyoruz
0: Sağ olun. Biz
1: efendim.
0: teşekkür ediyoruz. Sağ olun.
1: Trafik haftası tekrar kutlu olsun.
0: Sağ olun.
1: Bize de vakit ayırdınız. İzmir Trafikten Sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı Şamil Özsagulu konuğumuz oldu.

0: Sevgili dinleyenler, programımızın ikinci bölümünde ilk yardımı konuşacağız. Trafik deyince de akla ilk gelenlerden, onun dışında günlük yaşamda her zaman lazım olabilecek, her zaman hayat kurtarabilecek bir öğe. Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım Programı öğretim görevlisi Sayın İbrahim Çınar bizlerle yaşamın ritminde birlikte. Hoş geldiniz Sayın Çınar programımıza.
1: Merhabalar, hoş bulduk. Tüm dinleyicilerimize selamlar.
0: Teşekkür ediyoruz efendim. Şimdi ilk yardım neden hayati diyoruz? Neden hayati bir öneme sahip?
1: Şimdi ilk yardım denince öncelikle hastalık veya kaza sonucu yaralanan kişilere sağlık ekipleri gelene kadar olay yerinde mevcut imkanlarla yapılan ilaçsız müdahalelere ilk yardım diyoruz biz. Sürekli ilk yardım yapma zorunluluğuyla karşı karşıya kalabiliyoruz. Örneğin ben bugün sabah iş yerine gelirken yolda kaza olmuş ve iki tane ambulans gelmişti. O kazaya müdahale ederken de trafik haftası nedeniyle özellikle belirtmek istedim. Kazaya müdahale ederken de ilk yardımı çok iyi bilmemiz gerekir ki kazaya doğru müdahale edebilelim. İlk yardım hayatımızın her anında, nefes alışımızın her noktasında ihtiyacımız olan bir şey. Hı hı. Çünkü hayat kurtarıyor, kişilerin durumunun kötüye gitmesini önlüyor. Örneğin bir kanamayı durdurduğumuz zaman kan miktarı azalmadan kişinin hayatta kalmasına yetecek miktarda vücudunda kan kalmış oluyor. Ya da bir kırılma olduğu zaman, o kırığı sabitlediğimiz zaman o kırığın daha fazla zarar vermesini, siniri kesmesini, damarı kesmesini, kan kaybı ya da felç gelişmesini engelleyebiliriz. Hı-hı, o yüzden ilk yardım her zaman çok önemlidir.
0: Evet. Peki bu öneme karşın toplumda bilinç yeterli düzeyde mi size göre? İlk yardımın önemini biliyor muyuz gerçekten?
1: Toplumda şimdi yeterli düzeyde değil.

0: yeterli düzeyde değil. İlk yardımın önemini aslında yeterince bilmiyoruz. Burada özellikle eğitim sistemi içerisinde çok sıkı ilk yardım eğitimleri verilmeli diye düşünüyorum. Tabii ki veriyor, devletimiz veriyor, Milli Eğitimimiz veriyor, Sağlık Bakanlığımızda çabalar var, üniversitelerde çabalar var. Ama bu çabalar daha da arttırılmalı ve ilk yardım eğitim merkezleriyle özellikle topluma ilk yardımın yaygınlaştırılması gerekiyor. Çünkü toplumda ilk yardım konusunda neredeyse hiçbir şey bilmiyor insanlar ve bildiklerini de yanlış biliyorlar. Yanlış bildikleri için de yanlış müdahale yapıp ilk yardımı hastanın durumunu ya da kişinin durumunu daha kötüye de götürebiliyorlar. Daha fazla sağlık maliyeti oluşturabiliyorlar. Böyle durumlar ortaya çıkabiliyor.
1: Şimdi acil durumlarda özellikle ilk birkaç dakika çok önemli değil mi Sayın Çınar? Bu bilgi doğru mu? Neden ilk birkaç dakika önem arz ediyor?
0: Şimdi ilk birkaç dakika şu açıdan önemli. Örneğin kişinin kalbi durduğu zaman bizim onu tespit edip ilk müdahaleyi başlatmamız gerekiyor. Ya da kanama olduğu zaman çok fazla kan kaybı olmadan ilk müdahaleyi başlatmamız gerekiyor. Ya da bir kişi sara krizi geçirdiği zaman, bu sara krizi geçirdiği zaman o çarpmalar esnasında başını korumamız gerekiyor. Zaten genelde 1-2 dakika kadar sürüyor. Nadiren çok uzun sürüyor. Bunları korumamız gerekiyor. Bunları korumadığımız zaman hastanın durumu daha kötüye gidebiliyor. Örneğin oksijensiz kaldığı zaman bazen halk arasında dilin geriye kaçması denir. Dil gerçekten de geriye kaçabilir ve başa pozisyon vermeyi bildiğimiz zaman hastanın nefessiz kalmasını önleriz. Çünkü nefessiz kaldığı zaman ortalama 5 dakika gibi bir sürede beyinde hücre ölümleri gerçekleşmeye başlıyor. Kişinin hücre ölümlerinin olması da beyin kapasitesini tam kullanamaması anlamına gelebilir ya da çeşitli sağlık sorunlarıyla mücadele etmesi sonuçlarını doğurabilir. Bunlar ortaya çıkabilir. Erken müdahale olduğu zaman ise kişiler hayatta kalır, yaşamlarına daha sağlıklı devam edebilirler. Böyle durumlar söz konusu olabilir. Bir de burada belirtmek istediğim bir şey var. Şimdi biz ilk yardım eğitimlerinde bir önceki başlıkta dedik ki ilk yardım bilincimiz yetersiz dedik. Bunları eğer biz bilinçsiz bir şekilde yaparsak hastaya zarar veririz. Çünkü ben yine İzmir'de tabii 112 ile de iç içe çalıştığımız için biliyoruz. Örneğin dolmuşta kalbi durmayan sadece bayılan birisine kalp masajı yaptıklarını biliyorum şeyde vatandaşlar tarafından ve hastanın durumu daha da kötü olmuş ambulans gittiğinde. Yani bayılmayla kalbinin durmasının ayrımını yapmak da çok önemli. Herkes işte biz buna toplum arasında cahil cesareti diyoruz. Cahil cesaretiyle ben biliyorum havasıyla yapmamalı, bilene bırakmalı ve bir kişi bilmesi için de ciddi anlamda kaliteli ve çok sıkı eğitimden geçmesi gerekir. Bunlar oldukça önemli yaşamda kalmak için.
1: Tabii şunu düşünüyor insan. Herkes iyi niyetle bunu yapıyor, yardım etmeye çalışıyor ama bunun farkında olmak lazım. Doğru şey yapılmıyorsa ilk yardım tam aksi çok tehlikeli de olabilir. Şimdi en sık yapılan hatalar neler burada?
0: Şimdi ilk yardımda en sık yapılan hatalar birincisi bilinci kaybeden kişiler olduğu zaman işte sara krizinde bilinci kaybolabiliyor kişilerin ya da bayılabiliyor. Kişiler nereden buluyorlar bilmiyorum ama ceplerinden şeker çıkarıp ağızlarına vermeye çalışıyorlar. Ya da bayılana soğan koklatmaya çalışıyorlar. Nereden bulduklarını gerçekten bilmiyoruz. Herkes yanında soğan mı taşıyor, şeker mi taşıyor onu da bilmiyoruz ama bulunuyor bir yerden. Bu en büyük yanlış. Çünkü bilinci bulanık olan ya da bilinci olmayan kişiye siz ağızdan ya da burundan bir şey verdiniz, bir şey koklattığınız zaman bunlar hastanın solunumunun durmasına neden olabilir. Durumu daha da kötü hale getirebilir. En önemli yapılmaması gereken şey bu. Yani bilinci tekrar üstünü çiziyorum. Bilinci tam olmayan, kendinde olmayan, halk arasında biz fenalaşıyor diyoruz. Böyle durum

0: durumlarda asla ve asla ağızdan yiyecek, içecek verilmemeli. Kişinin ağzı çok kuruyorsa, bilinci yerinde değilse ama ağzı kuruyorsa böyle kendine değilse dudaklarını ıslatabiliriz sadece. Dudaklarını suyla ıslatabiliriz. Su da vermememiz lazım. Çünkü kişinin bilinci tam olmadığı için bunlar soluk yoluna kaçar ve solunumun durduğu sonuçlarla karşılaşabiliriz. Bir diğer önemli nokta da yanıklarda önemli bir nokta. Yaz da geliyor tabii ama yaz olmasa da evimizin içerisinde sürekli yemek pişiriyoruz. Sürekli sıcak sularla uğraşıyoruz. Buralarda yanık olduğu zaman yanığın en büyük çaresi önlem almak tabii ki. Ama önlem almamıza rağmen bir şeyler ortaya çıktıysa ateşin zıttı sudur. Su, tazyikisi olmayan suyla yanıkların o yanma etkisi ortadan kaldırılabilir. Uzun süre suyun altında tutulabilir. Ama bu uzun süre suyun altında tutmadan işte üstüne diş macunu sürülüyor, üstüne salça sürülüyor, üstüne yoğurt sürülüyor. Diş macunu kimyasal maddeler içeriyor. Cilt vücudumuzu koruyor ve o kimyasal maddeler vücuda zarar veriyor. Öteki türlü salça, yoğurt gibi maddeler de içerisinde bakteriler, mikroorganizmalar içeriyor. Onlar da vücudumuza zarar veriyor ve yaraların iyileşmesi gecikebiliyor. Yaralarda sıkıntılar ortaya çıkabiliyor. Sonrasında özellikle kanamalarda kanamalar var. Kanamalarda da işte yaptığımız ilk yardımda kanamayı örneğin burun kanaması diyelim. Burun kanamasında biz sadece burnumuzun kıkırdakla kemiğin birleştiği noktadan 5 dakika sıkarsak ya da burun köküne buz koyarsak, evdeysek burun köküne buz koyarsak kanama büyük olasılıkla duracaktır. Ama tabii şey var, burnumuzu mesela ilk yardım yaparken halk arasında sümkürme deniyor buna. Bu gibi davranışları yaparsak kanama daha da artacaktır. Bu gibi ilk yardım, basit ilk yardım uygulamalarını bilmek bizim yaşamımızı kolaylaştıracaktır.
1: Sayın Cınar, herkesin bilmesi gereken temel ilk yardım uygulamaları neler acaba?
0: Şimdi aslında ilk yardımın hepsini herkes bilmeli. Bu oldukça önemli ama kalp bası, suni solunumu mutlaka herkes bilmeli. Kanama durdurma yöntemlerini mutlaka bilmeli. Özellikle Türkiye'de okullarda, videolarda çok görüyoruz. Basına çok yansıyor. Emlik manevrası diye geçiyor. Karına bastırma, sırta vurma, yabancı sımtıkanmalarında özellikle hepimizin başına gelebilir. Bu karına bası, sırta vurma manevrasını iyi bilmek, uygulamak gerekir. Ondan sonra yanık ve yaralanmalarda neler yapacağımızı bilmemiz gerekir. Hastaya nasıl şok pozisyonu vereceğimizi bilmemiz gerekir. Çıkıkları sabitlemeyi bilmemiz gerekir. Aslında en önemli bilmemiz gereken şey de bilmediğimiz bir şeyi yapmamamızdır. Ve bilmediğimiz durumda eğer hasta yaralıysa hastayı mümkünse hareket ettirmememiz gerekir. Çünkü biz hareket ettirirsek hasta ömür boyu felç kalabilir örneğin. Özellikle diyelim bir trafik kazasında bilmediğimiz bir şekilde karga tulumba dediğimiz işte başını, boynunu ya da omurgasını aynı düzlemde tutmadan hızlıca çekip oraları sallayarak işlemler yaptığımız zaman karga tulumba olmuş oluyor. Böyle durumlarda iyilik yapacağımıza kötülük yapmış oluyoruz ve kişi ömür boyu felçli kalabiliyor böyle durumlarda.
1: Dediğiniz gibi aslında evet, herkesin ilk yardım eğitimi alması gerekiyor galiba. Bu eğitimler nasıl yaygınlaştırılabilir acaba?
0: Bu eğitimler Milli Eğitim Bakanlığı aracılığıyla yaygınlaştırılabilir. Yani okullarda ben şu anda çocuklarım daha birisi yeni ortaokulda, lise çağında çocuğum da yok ama ortaokuldan başlanarak zorunlu ders olmalı ve ders materyalleri mutlaka sağlanmalı. Bu çok önemli. Sadece ders koymaktan ziyade ders materyaller de sağlanmalı ve uygulama sınavlarıyla öğrenciler o dersten geçmeye çalışmalıdır. Bu en basit yöntemi. bu dersi koyduğumuz zaman sorun çözülecektir. Hı hı. Ama diğer yöntemler de var. Mesela ehliyet alanlar var. Türkiye'de neredeyse artık herkes ehliyet alıyor.
1: Evet.
0: Ehliyet aldığımız zaman oradaki ilk yardım kurslarının da çok sıkı olması lazım. Şu anda geçmişe göre tabii daha sıkı ama çok daha sıkı olabilir. Çok daha disiplinli verilebilir. Bunlar yapılabilir. Yine üniversitelerin ya da üniversitelerin sosyal sorumluluk projeleri olabilir ama sosyal sorumluluk projelerinde de şöyle durumlarla karşılaşıyoruz. Biz gösteriyoruz. Gösterdiğimiz zaman basit böyle bir sınavı olmadan uygulama yapıyorlar. Görmüş oluyorlar onu. Ama bunun da zararlı olduğunu gözlemledim ben. Bir araştırma bulgusu değil ama ben kişisel gözlem olarak. Çünkü ilk yardım biliyoruz diye insanlar bayılan birisine bile yanlış müdahale yapabiliyor.
1: Böyle evet.
0: O yüzden yani sosyal sorumluluk projelerinde farkındalık arttırılmalı ama Milli Eğitim ve Sağlık Bakanlığı işbirliğiyle okullarda her okula gelen ortaokuldan başlayarak ve çok sıkı bir eğitim alırsa herkes o zaman bu sorun düzelecektir. Ama bu şekilde işte üniversitelerin sosyal sorumluluğunun faydası var ama kişilerin bilinç düzeyi farklı olduğu için ben biliyorum diye çıkıp işte o dolmuşta yanlışlıkla kalp masajı uygulanması gibi durumlarla karşılaşabiliyoruz.
1: Aslında hem bireylere hem topluma sorumluluklar düşüyor söylediğiniz gibi. Belki şu da gerekli. Mesela o dolmuş örneğinde biri kalp masajı yapmaya çalışıyorsa bir başkası onu uyarabilmeli, değil mi? Emin değiliz bunu yapmayalım diye. Ne dersiniz bu genel sorumluluk hakkında?
0: Tabii bu da çok önemli bir şey. Yani özellikle büyük şehirlerde insanlar biraz daha düşünsel olarak ya da eylem olarak bağımsız oldukları için birisi bir şey söylediği zaman diğeri onu dinlemeyebiliyor. Büyük şehirlerde bu olabilir belki. Aynı mahallede sürekli gördüğü insanlar uyarabilir. Ama büyük şehirlerde bu mümkün olmuyor. Bu kavga da çıkarabilir. Daha farklı sıkıntılara da neden olabilir. Hı hı. Ancak şu söylenebilir. İşte arkadaşlar bekleyelim. 112 ambulansını aradık. 112 ambulansı gelsin müdahale etsin denebilir. Hı hı. Orada bir sağlık çalışanı varsa o sağlık çalışanının yönetimine girilebilir. Onun dedikleri yapılabilir. Hı hı. Ama böyle yanlış uygulama yapan varsa da gerçekten o eğitim almış kişi varsa da sen yanlış yapıyorsun bunu yapma diye o kişiyi uyarabilir. Daha fazla zarar verirsin diye uyarabilir. Hı hı. Burada tabii ilk yardımda şu çok önemli. Yani kendi güvenliğini sağlamak çok önemli tabii. Hı hı. Bu aslında bu olay da kişinin güvenliğini sağlayan bir şey. Hastanın da güvenliğini sağlayan bir şey. O nedenle devlet kurumlarına ya da devlet kurumlarında çalışan ya da sağlık kurumlarında çalışan kişilerin yönlendirmelerine göre hareket etmek lazım. Değilse insanlara iyilik yapacağız derken çok fazla zarar verebiliyoruz.
1: O zaman şimdi yaz da yaklaşıyor. Bir de bu hafta trafik haftası. Trafikte de çok kişi olacak. Kışın da oluyor gerçi ama. Nelere dikkat etmek lazım? Sizin son tavsiyeleriniz neler olur?
0: Şimdi benim de kızlarım olduğu için araca binerken öncelikle trafik haftasında şu çok önemli. Araca binmek çok önemli. Hı hı. Çocukların özellikle küçük çocukların otokoltuğunun olması ve kemerinin orada bağlı olması çok önemli. Otokoltuğu olmadan normal yetişkin koltuğunu yetişkin kemerine bağlamak çocukların örneğin boyun yaralanmasına, göğüs yaralanmasına neden olabilir. Çünkü onların yaş grubu o koltuğa oturmak için uygun değil. Hı-hı. Büyük çocuklar ve yetişkinlerine mutlaka kemer bağlamaları gerekiyor. Çünkü kemer bağlandığı zaman faydası bağlanmamasına göre çok fazla.
1: Evet.
0: Şimdi eğer biz kemer bağlamazsak ne olur? Çok küçük bir çarpışmada dahi 50 kilometre hızla giderken dahi biz yüzümüzü kafamızı direksiyona çarpabiliriz. Bir anda boynumuz kamçı hareketiyle geriye gelebilir, geride kırıklar olabilir. Hı hı. Ondan sonra biraz daha hızlı gittiğimiz zaman, kontrolsüz gittiğimiz zaman camdan fırlayabiliriz, cam kesikleri olabilir, yerde ağır travmalarla karşılaşabiliriz. Ondan sonrasında araç takla attığı zaman, örneğin araçlarımızın bakımını zamanında yaptırmazsak, kontrollerini zamanında yaptırmazsak, eksiklerine bakmazsak, o araçlarla trafiğe çıkarsak, böyle durumlarda da kaza riskimiz artabilir. Ve araç örneğin takla atabilir.

0: yolda giderken böyle durumlarda kemerimiz olmadığı zaman araçtan fırlarız ve çok daha ağır yaralanmalarla karşı karşıya kalabiliriz. Bu şekilde yaralanıp da o gün çok sağlıklı bir şekilde çıkıp hayatının geri kalanını engelli bir vaziyette sürdürmek zorunda olan çok insan var ülkemizde.
1: Evet.
0: O yüzden bunlara çok dikkat etmemiz lazım ve ilk yardıma gereksinim duymamak için trafikte önlem almak çok önemli. Örneğin çocuklarımızla birlikte biz kırmızı ışıkta geçmemeliyiz. Yol boş olsa da yeşil ışığı beklememiz onları alıştırmak adına oldukça önemli olabilir.
1: Evet.
0: Toplumu eğitmek adına oldukça önemli olabilir. Ve yaya geçitlerine yaklaşırken orada çocuklar geçebilir, yayalar geçebilir, engelliler geçebilir. Yavaşlamamız gerekir çünkü ışık bir anda yanar ve duramayız, geçeriz. Geçtiğimiz zaman birisini ezebiliriz. Ondan sonra karşı tarafta başka bir araca çarpabiliriz. Oradakiler zarar görebilir. Bir de tabii şey var, ilk yardım gereksinimi olmaması için alkollü araçta kullanmamak gerekir. Bu da çok önemli bir problem. Çünkü alkollü araç kullanma sadece kişinin kendisine zarar veren bir şey değil. Karşı tarafta hiç suçu olmayan, kurallara uyan kişilere de zarar
1: Bu
0: verir. Ya da
1: sorumluluğun farkında olmak lazım. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Tabii konuşulacak çok şey var ama programımızın sonuna geldik. Sağolunuz, size iyi günler diliyoruz.
0: İyi günler, sağ olasınız.
1: Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım Programı Öğretim Görevlisi İbrahim Çınar konuğumuzdu. Yaşamın ritmini hazırlayanlar Mutlu Füsun Küçük, Gülben Şahin, Teknik Yönetim'de Gülden Acar. Ben Sıla Koç, görüşmek üzere, hoşça kalın.
2: Yaşamın ritmi.

0: Bağımlılık.
1: Önce alışkanlık gibi gelir, sonra hayatın merkezine yerleşir.
0: Sevdiklerin susar, hayaller yavaş yavaş uzaklaşır.
1: Unutma, bağımlılık kader değildir.
0: Yardım istemek güçsüzlük değil, cesarettir.
1: Bağımlılıkla mücadelede yalnız değilsin.
0: Bir adım at, hayatını geri kazan.
2: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

0: Mutfağın Sırları. Hazırlayan ve sunan Emine Beder.
1: Efendim merhabalar. Hepinize yapımcım Ebru Karakaya ile birlikte selamlarımızı ileterek merhabalar diyoruz. Bugün tam da mevsiminde olduğumuz çilekten bahsetmek istiyorum. Sanıyorum herkesin çok sevdiği reçel çilek reçeli. Valla benim de en çok sevdiğim reçel. Çünkü mis gibi kokusuyla, o muhteşem tadıyla kahvaltıların vazgeçilmezi çilek reçeli. Hadi o zaman hemen tarife geçelim. Bütün püf noktalarıyla en doğru şekilde reçel nasıl yapılır ondan bahsetmek istiyorum.

Öncelikle 1 kilogram çileği ayıklayın, yıkayın, suyunu iyice süzdürüp bir tencereye alın. Üzerine 3,5 su bardağı şeker ekleyin. Şöyle en az birkaç saat buzdolabında bekletin. Sonrasında ağır ateşe alın ve içindeki şekerin tamamen erimesini bekleyin. Artık şeker eridiğinde içine bir nohut iriliğinde limon tuzu ve bir çay kaşığı kadar tereyağı ya da margarin ilave edin. Bu köpüklenmeyi mümkün olduğunca azaltmak için yapılan

0: bir yöntem. Şöyle bir 15-20 dakika kadar pişirmeyi sürdürün. Reçel alevli ateşte pişirilmez. Çünkü tencerenin kenarındaki şeker karamelleşir. Dolayısıyla reçelin rengi bozulur. 15-20 dakikanın sonunda delikli kepçeyle çilekleri tencereden çıkarıp bir tabağın içine alın. Bunu çileklerin ezilmeden pişebilmesi için yapıyoruz. Sonrasında tekrar ilave edeceğiz. Kaynatmayı sürdürün. Reçeli ateşten almadan 10-15 dakika öncesinde çilekleri ilave edin. Yine ağır ateşte kaynatmayı sürdürün. Reçelin olup olmadığını anlamak için reçelin suyundan bir miktar alın, porselen bir tabağa damlatın. Son damla, topçuk gibi kalabiliyorsa dağılmadan kıvamı tamamdır. Eğer dağılıyorsa o zaman biraz daha pişirmelisiniz. Reçeli ateşten alın. Eğer hemen kullanacaksanız soğuyana kadar bekletip kavanoza alın. Ama hemen kullanmayacaksanız kaynar kaynar kavanoza doldurun. İlk kez kullanılacak madeni bir kapağı kaynar suyun içinde beklettikten sonra alın ve sıkıca kavanozun kapağını kapatın. Bu şekilde vakumlanmış olacak reçeliniz. Ondan sonra serin bir yerde saklayabilirsiniz. Sizlerle yeni bir programda görüşmek dileklerimizle, hoşça kalın, sağlıkla kalın diyoruz.
1: Mutfağın sırları.

0: Yasa dışı bahis suçtur, kazananı yoktur.
1: Geleceğini şansa bırakma.
0: Yasa dışı bahise hayır de.
2: Saat 3.
3: Haberler.
2: Haberleri veriyoruz. Ben Adem Karabey. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazze, Batı Şeria ve Lübnan'daki İsrail saldırganlığının bölge için güvenlik sorunu olduğunu söyledi. Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecit Tebun'la düzenlediği ortak basın toplantısında konuştu. Türkiye ve Cezayir olarak bölgemizin barış ve güvenliğini tehdit eden şiddet sarmalının sona erdirilmesinde ortak tutuma sahibiz, dedi. Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecit Tebun, İsrail'in uluslararası hukuku ihlal ettiğini söyledi. Bölgede barışın inşası için uluslararası topluma çağrıda bulundu. Cezayir ve Türkiye, uyuşmazlıkların çözümünde barışçıl yollara bağlı kalıyor, dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, jeopolitik gelişmelerin Türkiye ekonomisi üzerindeki etkilerini değerlendirdi. Programı rayında tutmak için ne gerekiyorsa yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz mesajı verdi. Türkiye'nin küresel katılım finans sektöründe ilk onda yer aldığını belirterek, ülkemizin potansiyeli çok daha yüksek, dedi. Barış hanelerinden oluşan heyet, DEM Parti sözcüsü ve Şırnak Milletvekili Ayşegül Doğan'ın eşliğinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde MHP grubunu ziyaret etti. Heyet, MHP Grup Başkan Vekilleri Erkan Akçay ve Filiz Kılıç'la görüştü. Anneler, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye iletilmek üzere beyaz tülbent hediye etti. DEM Parti heyeti ve barış anneleri bugün de AK Parti grubunu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ziyaret edecek. Site aidatlarında keyfi artışların önüne geçecek kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Kanunla 6 Şubat depreminden etkilenenler banka ve icra karşısında korunacak. Maddeler arasında ruhsatsız ya da izinsiz yapılara beton sağlanmasının önüne geçilmesine yönelik yaptırımlar da bulunuyor. Sözleşmeli personelin doğum izni 24 haftaya çıktı. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararı resmi gazetede yayımlandı.